0: Sizi eva bekşir yok demek çemir evin yok. Yok de yovun legini gelin yok da ne yok da yok dedansı. Yovun legini de yovun.
1: Celebrating Canada's sound. This is CBC Music.